0: 57 km zo stop. Şu peksimo imunci na diye kara bandı da şimdi sen şu Mauritania. Biz de ama başta gezin. Radya atıyor bir.
1: Once y 20. Full harmony.